0: Express News, Basel'daki gelişmeleri anlatıyor.
1: Bu hafta Express News'de neler var? Basel Landschaft hükümeti, Lauf'un sağlık merkezindeki 24 saatlik acil servis hizmetini kısıtlamak istiyor. Basel'de öğrenciler artan öğrenim ücretlerine karşı protesto düzenliyor. Basel Landschaft Ceza Mahkemesi, Biningen cinayet davasının sanığını 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Liman demiryolunun yerini değiştirilmesi yaklaşık 200 milyon frank daha pahalıya mal olacak. Ve FC Basel gelecek sezon uluslararası turnuvalarda yer almayacak. Geçen pazartesi Basel Landschaft hükümeti Lauf'un sağlık merkezindeki 24 saatlik acil servis hizmetini kısıtlayacağını duyurdu. Temmuz 2026'dan itibaren acil serviste randevusuz muayeneler yalnızca sabah 8 ile akşam 10 arasında mümkün olacak. Hükümet bu adımı gece saatlerinde hasta sayısının az olmasıyla gerekçelendiriyor. Bölge Sağlık Konseyi bu kararı eleştiriyor. Konsey, Laufenthal halkına verilen sözün tutulmadığını belirtiyor ve bölgedeki tıbbi hizmetlerin kalitesinin düşmesinden endişe duyuyor. Geçen salı akşamı Basel'de yaklaşık 300 öğrenci yüksek öğrenim ücretlerine karşı protesto düzenledi. Öğrenciler, federal hükümetin eğitim alanındaki tasarruf tedbirlerini eleştiriyor. Federal hükümet üniversitelere ve meslek yüksekokullarına daha az fon aktarmayı planlıyor. Bu nedenle gelecekte öğrenim ücretleri artabilir. Şu anda Basel Üniversitesi'nde bir sömestrin ücreti 850 frank. Geçen çarşamba günü Basel Landschaft Ceza Mahkemesi, Şubat 2024'te Biningen'de eşini öldüren adamı mahkum etti. 44 yaşındaki sanık, cinayet ve cesedi tahrip etme suçlarından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemeye göre sanık bir tartışmanın ardından eşini öldürdü ve ardından cesedi parçaladı. Karar henüz kesinleşmedi. Basel hükümeti 13 Mayıs'ta liman demiryolunun yer değiştirme projesinin maliyetinin yaklaşık 200 milyon frank artacağını ve en az 5 yıl gecikeceğini duyurdu. Bunun nedenleri arasında karmaşık inşaat çalışmaları ve Ren Tüneli projesinin reddedilmesi var. Liman demiryolunun yer değiştirmesi Klübeck bölgesinin gelişimi için hayati önem taşıyor. Hükümet sonbahara kadar bu konuyla ilgili nasıl bir yol izleneceğine karar vermeyi planlıyor. FC Basel'in gelecek sezon uluslararası turnuvalarda yer almayacağı kesinleşti. Çarşamba akşamı alınan yenilginin ardından Kırmızı Maviler Avrupa Kupalarına katılma şansını kaçırdı. FCB için bu, kulübün bu yüzyılda uluslararası maçlara çıkamayacağı ikinci sezon olacak. Maçın ardından teknik direktör Stefan Lichtsteiner takımda ciddi sorunların olduğunu açıkladı. Bu haftaki Express haberleri bunlardı. Basel ve çevresinden daha fazla haber almak için radiox.ch adresini veya Instagram kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.
0: Express News, Basel'daki gelişmeleri anlatıyor.